0: Graz mit ihrem Radiosender. Hier ist Stadtradio Meran mit Südtirols bestem Musikmix. Stadtradio Meran.
1: Lan ne dedin ki? Gördün ki pul üstünde bu dünyanı tutulla. Dünyanı haberdar eledim. Lan ne dedin ki? Lan ne dedin ki? Can verdi Huda ama ki eşk istedim. Yoktur demeye ağır eledim.